0: sirrimi. Ben sadık kalmışam eşkime, Mecnun'a Leyli kimi. Eşkimi ben ona gizlere, lan olup kalbimde seslere, her zaman yolunu gözlere, kaş bunu o bileydi.
1: Beynəlxalq Radio, milyonların...

kaçanda dert yaldız kalır. Bu da benim için taze dert olur. Sarılıp yok olur.

kadar gelir ki dünyada bütün güzel sevgi şiirleri yalnız senin için yazılıp. Sanki bütün şairler seni tanıyır ve benim sana olan sevgimi bilir.

opera müvennisi Şirzad Birkman Hüseynov 14 May 1906 ilde Bakı'da dünyaya gelip. Şirzad Hüseynov'un sesine vali olan Üzeyir Bey Hacıbeyli onu Azərbaycan Dövlət Opera ve Balet Teatrına davet edib. Evvel korda oxuyub.

lahelerinin icrası sahibkarlık için de güzel imkanlar yaradır. Ona göre Azerbaycan sahibkarları gerek azad edilmiş torpağlara gelsinler ve burada meseleler kursunlar, iş yerleri yaratsınlar. Ancak bu yolla biz azad edilmiş torpağları tezlikle canlandırabiliriz.

insan için onun milli mensubiyeti onun gurur manbaidir. Ben hemşe fahretmişim. Ucunda fahretmişim. Ben Azerbaycanlıyım.

diyor ki dünyada bütün güzel sevgi şiirleri yalnız senin için yazılıp. Sanki bütün şairler seni tanıyır ve benim sana olan sevgimi bilir.

yanu yeku lheri me derketi yahole. Gotuna serokku hevce nineku Ermenistan jime vare parastın. Hem gihiştine armancın hve peyameke gellek zelal u gatiye jibohun devletin derve bu taybeti Fransa. Şirovekarev siyasim Polat Mehdiyev lıser ve mjareji radyoya namnuta vayre uha got. Nerinin ki Brez Prezident Lizengilani eşkere kriye. Brasti ravekrineke zelala rastiya siyasi yanu yeku lihereme derketiye hole. Gotuna serokku hevceninekü Ermenistan jime uere parastın hem gihiştine armancın hve peyameke gellek zelal u gatiye jibohun devletin derve bu taybeti Fransa ku lihereme tevgerdikin. Azerbaycan pıştı şerre çılçar roja status quo u balan se heze yekü salan Lıgafkaz'a başur hebu guhert. Devlete me gihişt armancın hve yen stratejik. Nihalı herimi arkitektura nu ya evlahiye avadı be. Projeva siyasi ya herimi bgrani ji aliye Azerbaycan u Türkiye'ye ve te diyar kırın. Jvi ali ve desverdana hezin derve yen dibin nave parasına Ermenistan'ı da jibercevendiyen safi yen geopolitikte. Yani ev dıxvazın bireya Ermenistan'ı bercevendiyen hve lihereme bıcih bıkın. Dıxvaza seroki Fransa Macron ku breya bejayi derbazi Türkiye'yi bu beji maneyeke sembolik heye. We the quest bu ve gavi hem peyameke herimi bude hem jihve veki yek jih figurin sereke yen pevajoye nişan bude. Letu yek jivan inkare rastiye bu guherine. Rastî evekü Azerbaycanî serveriye xwe bi tevahî pekaniye. Peyama Brez prezident jî evekü ev devletin derve nikarin xwe wekî aliyên ku Ermenistan xilas kirine an jî Azerbaycan rawestandine nişan bidin. Heke li herêmî behsa aştiye ve kirina sînoran ureyên ragihandine tekirin. Ev bi destverdana hêzên derve peknaye. Ev tenê bi qebûlkirina rastiya nû ya ku Azerbaycan efrandiye pekte.

0: Güstervani rezdar, çağın dızanın, peşeke bername me hattiye nafkirini navdarin kurd. İro dema ev bernameye. Merla Ahmedi Xasi, sala hezar eşit şiş şaşa, hattiye dünü, sala hezar nesipenciye ki, dünya ha gühastiye. Lügünde lice ye bınavi hezani hattiye dünyayı. Perverdehya medrese ilicem bavi ha, Mellehesen despekiriye. Başı perverdehya ha, li medreseyin din en herimi domam diye. Mellehasiye ki kendine ha ya, maye li amadi tamam giriye. İcazata ha, Hacı İbrahim Efendiye ki, müftiye ve demiye amede bu stand diye. Müftitiye liceye giriye. Jüber ki bınırken kumari ve kettiye nakokiye, Jüvesuha ha ya fermi istifa giriye. Xasiye ki hemi zaravan kurdu baş tızanı bu, bi Türki, Arabi u Farsici baş tızanı bu. Mevluda ki bu zarava demeli nivisiye, jü şanzde hezin menzum pekti. Başkottin ek bu davuya beşin vekiriye, rezji yanzde heceyan pektin. Xebatin ki giriye, hema hema nuveki vendaya. Tanihin helbest u, Mevlid gehiştiye ye rojim me. Hezkirne ve elat u gelci helbestin vi defurra. Gora vi li hezaniye. Fekke hakkın şenahu, agranahu min khayri şeh hatiri maderi peşmanandi. An esabi sekürhüme dedi, revanım bende girttim kalma, tek yek bibim, ta yek bibinim. Vektu çeşmi neh felek malikin vi helbesti jirezi ve arabi, farisi, tirki u kürdine.
1: Beynalxalq Radio. Milyonların

İsmail Hakkı Şahuez, Limbosulay Hakkı'ya dünyayı, Li Süleymaniye Desmi Pervardahı'ya Hakkı'ya, Li İstanbul'e Kettiye Mektaba Erbiye'ye, Hindama Kandavaniye Hakkı, Derdoğrun Kurdun Valat Pariz ve Kettiye Tekli, Kettiye Nav Hakkı'nın Cürbecür. Piştü ki, Erbiye Kütakir'ye buya serbaz, U Kettiye Nav Rezin Arteşa Osmani, Dama Şerriye Gemine Cihani, Lichent Enyan Dikeve Navşer, Dışarı Balkani'de Hesir Dikeve Nav Deste Yevnaniyan. Pişti ji Hesiriye Hlastı be Disa Vedgerre İstanbul'e. İsmail Hakkı Şavuz, Dısala Hazar Nesit Eştehan'da Derbasi Süleymaniye'di be, Lihimberi Dagirkirna İngiliz'in radı be, Bi Tevgerra Şeyh Mahmud Berzenci'yle Dikeve Tekliye, Uçent xebatin cür be cür dike. Şiber van xebatin xe, jü aliye İngilizan dike ve bin lepirsan sine. U durra, çendeki mecbur dimine ki xebatin xe ve şartı be meşine. Jü aliye hezin İngiliz ve digerten, u dişinin Hindistan'ı sirgune. Çare yeke dibine, u be dizi derbasi İran'ı dibe. Piştikü derbasi Türkiye dibe, Dise vedige reser vezifuha xoay yadı Arteşa da. U dınav Arteşa da bir serbazin velet paris on kurd ve tekliğin kurtdırdike. Dise derbasi Irak edibe. U dınav Arteşa Irak edibe vezifuha hıldı da sermillim xa. Lebeli, jiber da xaza İngilizan, jiser vezifuha xoay yadına.

her fikirden titreyen yarpağına, yanı kuru göl keklikli torpağına, dağlarının köpük duman.

Bana öyle gelir ki dünyada bütün güzel sevgi şiirleri yalnız senin için yazılıp. Sanki bütün şairler seni tanıyır ve benim sana olan sevgimi bilir. Hayatımda kazandığım en güzel mükafatım, yakşı ki benimsin. Yakşı ki benimsin ve yakşı ki gelmişsin sevgilim.

Doğu 13. Akıllı şehir, akıllı kesebe, inovatif yanaşma. WUF 13 hemçinin regionda İndiye'de salınan ve planlaştırılan akıllı şehir.

olacak. Vakt geldi terk edin, giderim sen durna kadar gayıdacağım.

gelir ki dünyada bütün güzel sevgi şiirleri yalnız senin için yazılıp. Sanki bütün şairler seni tanıyır ve benim sana olan sevgimi bilir.

kayızdı, yarpak dökülür. Uşur kerpicim tökülür. Fikirden belim bükülür.

0: Takvimde hatırlananlar.
1: Takvimde hatırlananlar.
0: 2. Sözü kalan şahsiyetler.
1: 2. Sözü kalan şahsiyetler.

0: şehirle değişmelerde. Yani şimdi... Çaş ezelden gelmeyeydim ey feley dünyaya mən. Geldiğim günden esirem bir quru sevdaya mən. Vermişem dil bağlayıp bel bir vefasız dilbere. Salmışam billah belasız başını qovğaya mən. Ehli alemde könül ne sidqi vardır ne sefa. Mehrisizdirler serasər kimse de yoxdur vefa. İndi ki var dustağlarda hile ve kisbi riya. Ne göreydim hileni, hem de düşeydim vaya mən.
1: Senari müəllifi Sevda Ayazqızı, rejissor Əli Hüseynov, aparıcılar Məmməd Bağrıyıbazov, Hüseyin Ağa Aslanov. Sağ olun, sağlıqla qalın.

0: Birliğin Remzi. Beynal Halk Radyo 85.
1: Tolerant Azerbaycan. Azerbaycan adlı çok dinli, çok milletli vətənimiz.

bu hiç kese sir değil. Sadece olarak Ermeni dırnağ arası tarihçileri ve saxtakarlar saxtakarlık ederek kadim Alban kiliselerini Ermenileştirirler. Öz yazılarını ora əlavə ediblər və bu kilsələri özününküləşdiriblər.

insan için onun milli mensubiyeti onun gurur manbaıdır. Ben hemşe fahri etmişim. Ucunda fahri etmişim. Ben Azerbaycanlıyım.

Qapşada bükü. Azərbaycan Sadı Beynəlxalqa Radioda Turuşa Zıvına da duamını binu kardamon. Şıma duamını hafta dı yiyen çümüne rüji. Saat yunza kudret sıva dunza nime güçtü bəzniyon. Duamının dı Azersat peki vosite yunza azı sadı hafta 5 megahertz tezligede radio az internet numi yiyen www.azcanlıyayiminternetsayti radio initi sayfada duabide. Savuçum ibama radio ineti at azsevi.az elektron ünvanı bəzniyin nüvüştü.

Seni rüyada, can karda, şehid ve har qıla Azerbaycan'ı vücudu. Çama zafer mübarek Azerbaycan, zafer mübarek tarihi kızıla harfun Raşadet Salmanovuş'ta Azerbaycan'ı ordu. Şehid ve har qıla Azerbaycan'ı vücudu. Çama zafer mübarek Azerbaycan, zafer mübarek tarihi kızıla harfun Raşadet Salmanovuş'ta Azerbaycan'ı ordu.

Me vere parastın. Hem gihiştine armancın hve, peyameke gellek zelal u gatiye, jubohın devletin derve, bu taybeti Fransa. Şirovekarev siyasim Polat Mehdiyev, lıser ve mıcare jiradyoya namnutavayre uha got. Nerinen ki brez prezident Lizengilani eşkere kriye. Brasti ravekrineke zelala rastiya siyasi, yanu yeku lıhereme derkettiye hole. Gotuna serokku, hevcenineku Ermenistan jime uere parastın, em gihiştine arman cinhve, peyameke gellek zelal u gatiye jubohın devletin derve, bu taybeti Fransa ku lıhereme tevgerdikin. Azerbaycan pıştı şerre çılçar roja status quo u balans se heze yekü salan Lıgafkazı başur hebu guhert. Devlete me gihişt armancın hüve yen stratejik. Nihalı heremi arkitektura nu ya evlahiye avadı be. Rojava siyasi ya heremi bgrani jı aliye Azerbaycan u Türkiye'ye ve te diyar kırın. Jvi ali ve desverdana hezin derve yen dıbın nave parasına Ermenistan'ı da jıberjevendiyen safi yen geopolitikte. Yani ev dıhvazın bireya Ermenistan'ı berjevendiyen hüve lıheremi bıcih bıkın. Dahveza seroki Fransa Macron ku bireya bejayi derbazi Türkiye'yi bu beji maneyeke sembolik heye. Vi dıhvest bu ve gavi hem peyameke heremi bıda hem jihve veki yek jih figurin sereke yen pevajoye nişan bıda. Letu yek jivan inkare rastiye bu güherine. Rasti evekü Azerbaycan'ı serveri yekve bu tevahi pekaniye. Peyama Brez prezidentci evekü ev devletin derve nikarın ve veki aliyen ki Ermenistan xilas kırına anji Azerbaycan ravestandına nişan bıdın. Heke lıheremi behse aştiye ve kırına sinoran ureyin ragihandını tekrın. Ev bu destverdana hezen derve peknaye. Ev tene bu kabul kırına rastiyanu yakı Azerbaycan efrandiye pekte.

0: Mühtərvani rezlar, çavahındızanın peşeke bername me hattiye nafkirini navdarin kurd. İro dema ev bernameye. Merla Ahmedi Xasi, sala hezar eşti şiş şaşa, hattiye dünü, sala hezar nesipenciye ki dünya ha gühastiye. Lügünde lice ye bınavi hezani hattiye dünyayı. Perverdehya medrese ilicem bavi ha, Merla Hasan Despekirye başı perverdehya ha li medreseyin din en harimi domam diye. Merla Xasiye ki xandına xaya maya li amadi tamam kiriye icazata ha Hacı İbrahim Efendiye ki müftiye ve demiye amede bu stand diye. Müftitiye liceye kiriye jöber ki bınırhen komari ve kettiye nakoki juvesuaya xaya fermi istifa kiriye. Xasiyo ki həmi zaravayın kürdü baş tızanı bu, bitirki, ərəbi u farsici baş tızanı bu. Məvluda ki bu zarava demeli nivisiya, jişanızda heyzin mənzum bekti. Başqotdu nəki bu davuya bəşin vəkiriyə, rezji yuanızda həcəyən bektin. Xəbatin ki giriyə, həma-həma nuvəki vəndayə. Təni hin həlbəst u, Mevlid gehişt ya ye rojim me. Heskirna valat u gel ji helbestin vi de furra. Gora vi li hezaniye. Feqe haqqin şenahu, agranahu min khayri şeh khatiri maderi peşmanandi. An asabi sekur hüme dedi, revanım bende girttim kalma, tek yek bibim, ta yek bibinim. Vektu çeşmi neh felek malikin vi helbeste jerezi ve arabi farisi terki u kürdine.
1: Beynəlxalq Radio milyonların

İsmail Hakkı Şahuez, Limbosul Hakkı'ya dünyayı, Li Süleymaniye Desmi Pervardayı Hakkı'ya, Li İstanbul'e Kettiye Mektaba Erbiye'yi, Hindama Fandavaniye Hakkı, Derdoğrun Kırdın Valat Pariz ve Kettiye Tekli, Kettiye Nav Hebatin Cürbecür. Piştükü Erbiye Küta Geriye Buya Serbaz, Bu Kettiye Nav Rezin Arteşa Osmani, Dama Şerri Yekemine Cihani, Lüçent Enyan Dikeve Navşer. Dışarı Balkani'de Hesir Dikeve Nav Deste Yevnaniyan. Piştişi Hesir'i İhlas'tı be Disa Vedgerre İstanbul'i. İsmail Hakkı Şavuz, Dısala Hazar Nesli Tejdehan'da Derbasi Süleymaniye'di be. Lühimberi Dagirkirna İngiliz'in radı be. Bir tevgerra Şeyh Mahmud Berzenci'yle Dikeve Tekli'yi. Uçent xebatin cür be cür dike. Şiber van xebatin xe, jü aliye İngilizan dike ve bin lepirsan sini. U durra, çendeki mecbur dimine ki xebatin xe ve şartı be meşine. Jü aliye hezin İngiliz ve digerten, u dişinin Hindistan'ı sirguni. Çare yeke dibine, u be dizi derbasi İran'ı dibe. Piştikü derbasi Türkiye dibe, Dese ve diğer reser vezifaya kayyadı Arteşa da. Bu dınav Arteşa da bir serbazin velet paris on kurd ve tekliğin kurtdurduk ya. Dese derbasi Irak edi be. Bu dınav Arteşa Irak edi vezifaya hıldı da sermallim ha. Lebeli, jiber da haza İngilizan, jiser vezifaya kayyadı dınav Arteşa da de dağıstın. Hattına oy dünyayı sala 1800 notçara.

0: Le güertuna dünyaha ne eyane.
1: Azerbaycan e Talleyrand. Radyo Navnetevi Hestipensi.

her fikirden titreyen yarpağına, yanık kuru gökeklikli torpağına, dağlarının köpük duman duvar.